ningsing jabama na thauramasida kolhana fangbirakraba miyo singna amukahanna toksin birakta na ba hanhanna haijari.